0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
5: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
6: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
7: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
6: Rose Gül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rose Gül Mobilya. Adres Hamburg'da.
7: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
0: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi.

esirgemem sözümü ben, çıkıp gelse de ölüm. Geri götüremez adımlarımı hiçbir şey gülüm. Ucu ayaklarımda kırılmış, ardımda ne diken.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
6: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
7: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
0: Radyo Merhaba, reklamlar son.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
5: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
6: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
7: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
8: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
9: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku

sokakta seni öptüğümü, ilk defa hayatta kollarımda benim ilk.

yanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
6: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
7: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
8: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
9: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Heistenbeck'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sonra.

0: Sonum yok. Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'ta.
5: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
6: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
7: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
8: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitisprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitisprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
1: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
4: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
5: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
8: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Hamburg Kanal Kanalı'ndan, Tidi Radyo'dan, Merhaba Hamburg'dan hepinize günaydın diliyoruz. Merhaba Hamburg başladı. Sabah saatler 9'u gösteriyor ve bizler bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız yine. Başladık Helin abla. Cumartesi oldu. Evet. Günaydın. Mikrofonu yine öyle bir yapmışsın ki Helin abla.
1: Ah, yine bir kötü
0: İnsanlar
1: ya,
0: hiç kirli. Duymaz ya. Dur bir mikrofonu kapatayım, sen bir oynat onu, böyle bir tam benimki gibi getir. Olmaz ama Helin abla ya,
1: yine
0: lütfen ya. Ya yine yanlış ya. Böyle yap, böyle yapacaksın ya. Lütfen olur mu yani sen?
1: Çok özür
0: sen
1: dilerim ya.
0: Yılların radyocususun.
1: Tabii canım.
0: Bunu bilmen
1: yani
0: gerekiyor artık ya.
1: Tabii canım, haklısın Kerim.
0: Yok olmuyor, hiç ben
1: tabii
0: yakıştıramadım sana.
1: Tabii ki olmuyor. Bir daha
0: şimdi
1: yapmayacağım. Çok dikkat edeceğim.
0: Lütfen ya,
1: tabii
0: dikkat tabii edelim. Dermişim. Günaydın.
1: Günaydınlar. Efendim radyo merhaba stüdyosundan herkese günaydınlar. Hepinize güzel, keyifli ve güzel bir cumartesi günü diliyoruz. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen bei Radio Merhaba. Schön, dass ihr heute mit uns in den Samstagmorgen startet. Wir senden live heute für euch aus dem Radio Merhaba Studio und haben natürlich jede Menge gute Musik, interessante Themen und beste Unterhaltung dabei. Wir haben aber auch heute einen Studiogast, den wir später vorstellen. Oder machen wir das gleich, Kerem? Ich mache das gleich. Und zwar haben wir die Nülgen heute da. Nülgen ist zahnmedizinische Fachangestellte, ZFA. Und später werden wir über ihren Beruf und Berufsalltag eine Menge, denke ich, erfahren. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, liebe Nülgen.
0: Evet, bugün sevgili Nilgün Tüney ablamız bizimle birlikte ve bizler bugün dişimiz hakkında konuşacağız. İşte dişlerimize neye dikkat etmemiz gerekiyor? İşte bakımlarda neye dikkat etmemiz gerekiyor? Neden acaba günlük iki defa dişlerimizi fırçalamamız gerekiyor? Neden önemli bunlar? Bunların hepsi az sonra Radyo Merhaba'da mesajlarınızı da bekliyoruz bu arada. 077-977-2772 WhatsApp hattımız, oradan da mesaj gönderebilirsiniz. Hadi bakalım başlayalım o zaman ha.
1: Aber Kerem, damit Sie Ihre Fragen an Nülgün stellen können, uns auch einen guten Morgen wünschen können, möchte ich auch noch gerne die Durchwahl durchgeben.
0: Gerne.
1: 0177-977-2772. Nach einer kurzen Musikpause sind wir gleich wieder für euch da. Bleibt dran.
0: Gut, dann die erste Musikpause und danach kommen wir wieder für euch zurück. Es heißt natürlich für euch dran bleiben. Jetzt habe ich kurz diesen Wiederhol-Move gemacht von mir. Ich bin das ja so gewohnt, immer auf Deutsch zu übersetzen. Jetzt habe ich es wieder auf Deutsch übersetzt.
1: Hast du gut gemacht?
0: Auf Deutsch
1: alles
0: übersetzt.
1: Gut.
0: Aber jetzt Bingo mit Hey.

0: Evet, Bengü'den heyecanı duyduk. Heyecanlandık mı biraz?
1: Evet, çok heyecanlandık.
0: Evet, bence de bayağı bir heyecanlandık.
1: Bayağı.
0: Hava durumuna bakıyorum da.
1: Evet.
0: Orada hiç heyecanlanamıyorum.
1: Çok iyi anlıyorum.
0: Evet, hiç heyecanlanamıyorum.
1: Görüntü pek hoş değil.
0: Ama Perşembe günü. Perşembe günü o zaman demek ki benim için çok güzel bir gün olacak demek.
1: Aa, okey.
0: Evet.
1: Neden?
0: Yok, o kadarına girme işte ya. O kadarına girme. Şimdi Perşembe günü.
1: Sen de açmasaydın
0: günü,
1: konuyu merak ettik şimdi.
0: Ya şimdi merak ettim. Merak et abi. Bak 24 derece.
1: Merak
0: Cuma
1: iyidir
0: günü,
1: diyorsun.
0: Cuma günü Ostia'ya gideceğim bak. 24 dereceymiş.
1: Aa, okey.
0: Güzel bir hava da varmış. Ostia'ya giderim abi.
1: Hı-hı.
0: Cumartesi de gezeceğiz. Cumartesi de akşam dermişim. Yok neyse. Çok şeye gidiyor. Cumartesi akşamı da birlikteyiz ya. Ha evet, gün var ya, günümüz.
1: Ama bak cumartesi günü 33 derece olacakmış.
0: 33 derece mi? Nerede? Burada 28 yazıyor. Neyse, şimdi biz önce bir hava durumumuzu verelim. Buradan evet, bakıyorum bugün %90 yağmur oranımız var. Yaklaşık 17 derecelere de yaklaşacağız. Yarın 18 derece ama yine %90 yağmur oranımız var. Pazartesi yine biraz düşüyor. Yaklaşık 16 derecelere düşüyor. Yağmur ama olmayacakmış. Salı günü 21 derece, yine yağmur yok. Ama çarşamba günü ise son yağmurdu günümüzü ki geçirip perşembe günü itibariyle Allah'ın izniyle tabii ki bu doğruysa 22 dereceyle başlıyoruz. Hafta sonuna böyle güzel 30-33 böyle güzel
1: şahane
0: havalar.
1: Evet.
0: İnşallah geliyor. Bizim içimiz güzel olsun ya. İçimiz güzel olduğu anda hiç sorun yok bence.
1: Soll ich wirklich den Wetterbericht aus der schönsten Stadt der Welt jetzt hier bekunden? Und ja, zwar für Samstag 17 Grad. Wir haben, das wird dann stark bewölkt heute sein, vereinzelt leichter Regen und stürmisch. Sonntag 18 Grad, wenig Sonne, vereinzelt leichter Regen und windig. Montag haben wir dann 17 Grad, ja, und dann am Dienstag 21 Grad, Mittwoch 20, stark bewölkt, vereinzelt leichter Regen. Donnerstag, ab Donnerstag, da hat auch Kerem einen Termin, da haben wir dann auch 22 Grad. Das passt perfekt, Kerem.
0: Siege am Donnerstag und ist mein großer Tag, würde ich ja sagen.
1: Wir wissen aber nicht, worum es geht, aber es ist ein wichtiger Termin. Nur das, okay. Und,
0: ja,
1: und am Freitag haben wir 24 Grad und am Samstag 26 Grad. Genau, soll ich. Und Sonntag, Simon, es geht ist doch richtig gut. Am Sonntag 27 Grad, das passt doch perfekt.
0: Bence de. Bence gayet güzel havalar.
1: Evet.
0: Geliyor artık bu havaları böyle bir es geçeceğiz. İşte evimizde kalacağız.
1: Biliyorsun.
0: İşte evimizde kalacağız.
1: Wenn ich eins gelernt habe in Deutschland, dann heißt es immer, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur falsche Kleidung. Ja, ne, man kann bei jedem Wetter rausgehen.
0: Yine başladık. Şimdi günaydın mesajları var. Bak Murat Cömert abimizden, Esat Erverd abimizden, ondan sonra Hasan Bülent abimizden, Şaban Kocaman'dan bir günaydın var. Yine dinleyicilerimiz uyanmış, bizleri dinliyorlar.
1: Şahane, bizi yalnız bırakmamışlar.
0: Evet, bizi yalnız bırakmıyorlar. O zaman ne yapalım? Biz bir müzik arasına girelim.
1: Tamam.
0: Bir de konumuz var. Konumuzla konuşalım. Ardından geri dönelim. O zaman bizim top 20 listesinde bu hafta birinci olan Koray Avcı Unutama Beni ile devam edelim. En fazla bizim Radyo Merhaba'da dinlenen şarkılardan biri bu hafta Unutama Beni. Onu dinledikten sonra yine sizlerle birlikte olacağız.
1: Nach einer kurzen Musikpause sind wir für euch da und dann beginnen wir auch mit Nügen zu sprechen. Wartet.

0: Kore Avcı bizleri unutama beni dedi ve bizler de geri döndük ve şimdi stüdyo konumuza bence geçelim yavaş yavaş. Hı hı. Üçüncü mikrofon bugün olmadığı için artık sen mikrofon değişimine girmen gerekiyor.
1: Evet.
0: Bugün artık böyle, önümüzdeki defa inşallah üçüncü mikrofonumuzu da getiririz, daha kolay olur. O zaman başlayalım.
1: Tamam, Almanca'yla başlayayım istersen.
0: Evet, sen öyle başla.
1: Liebe Nürgen, du bist zahnmedizinische Fachangestellte, kurz ZFA. Mhm. Welche Ausbildung braucht man, um ZFA werden zu können? Beginnen wir damit, bei der Basis.
0: Evet,
1: genau.
0: Mikrofonu vermen lazım, yoksa dinleyiciler duymaz. Ben sen alabilirsin şimdi, ilk mikrofon kapandı. İlk sorumuzla başlayalım zaten. Diş hekimi asistanlığı mesleği için ne gibi şartları yerine getirmek gerekiyor? İlk sorumuz sevgili Nilgün, hoş geldin stüdyomuza. Günaydın. Sen burayı tanıyorsun zaten.
2: Günaydın, tanıyorum. Günaydın. Tabii ki eski radyoculardan.
0: eskiden bir yayınımız da vardı.
2: Eski radyocularda yayın yapmıştık, evet.
0: İşte cuma akşamlarıydı değil mi?
2: Evet, aynı cuma akşamlarıydı.
0: Evet.
2: Evet, hatta o deprem zamanıydı, hatırlıyorum.
0: Evet, deprem zamanındaydı. Yeah, yeah. Evet, you 2022 know. Senesindeydi yeah. Galiba o zaman. Evet. Günaydın.
2: Günaydın.
0: O zaman şimdi bize bir söyle. Mesleği evet. için ne gibi şartları yerine getirmek gerekiyor? Çünkü insanlar soruyor şimdi buraya. Diş hekim asistanı öncelikle ne ki acaba? Ne yapılıyor o meslekte?
2: Diş doktorunda çalışıyorsun.
0: Ne yapıyorsun? Tamam, okey.
2: Yani şimdi okul mesela, brauchst du Hauptschulabschluss?
0: Ha, tamam. Ne?
2: Das reicht. Hauptschulabschluss reicht.
0: Tamam. En tamam.
2: En okay. Düşük okul şeyi.
0: Tamam, bu fark etmez. Oraya şey yaptım.
2: Dann Ausbildung stajı 3 sene
0: meslek
2: sürüyor.
0: Meslek eğitimi 3 sene sürüyor.
2: Meslek eğitimi 3 sene sürüyor. 2,5 sene indirebiliyorsun onu.
0: Ne? O, tamam. Kannst du verkürzen, her meslek eğitimde oluyor zaten.
2: Maaş da söyleyeyim mi Ausbildungsgehalte?
0: Yani evet.
2: No Ausbildungsgehalt.
0: Maaş da söyleyebilirsin.
2: Ya. İşte ben kendi maaşımı söylemem de.
0: Senin maaşını şey yapmana gerek yok da.
2: Yok yok.
0: Meslek eğitiminde ne kadar?
2: Birinci yılda şu anda tabii ki her sene değişiyor, bu yükseliyor. Birinci yıl 1000 euro, sonra 1100, sonra 1200.
0: İyiymiş.
2: Ya.
0: İyiymiş, değiştirsek mi mesleğimizi?
2: Genau, yani çok basit. Dermişim. 1000, 1100, 1200 ya.
0: İyiymiş.
2: Ya bir de her senede yükseliyor bu.
0: Bu her çalıştığın yerde aynı mı oluyor?
2: Aynı tabii.
0: Çünkü mesela her meslekte öyle değil. Büro mesleklerinde mesela evet. Büroya ait olur o. Büro kendisi belirler onu misal olarak, yani 700 euro mu, 800 euro mu, 900 euro mu. O civarlarda mesela büro işlerinde öyle oluyor.
2: Aynen.
0: Demek ki diş doktorunda veya diş hekiminde öyle farklı oluyormuş.
2: Evet.
0: Güzelmiş. Peki işiniz ne siz? Ne yapıyorsunuz orada?
2: İşimiz ne? Türkçe mi direkt, yoksa Almanca mı, karışık mı?
0: Yok yok. Sen şimdi normal her şeyi benimle Türkçe olarak konuş.
2: Evet.
0: Sonra zaten Helin abla her şeyi Almanca çevirecek.
2: Tamam o zaman. Şimdi Ausbildung'da, stajda ne yapıyorsun? Hastalarla ilgileniyorsun. Yani okay. Hastalarla, insanlarla kontaktasın sürekli. Onu sevmen
0: evet.
2: gerekiyor meslekte.
0: Evet. Evet, ne? Kesinlikle.
2: Çünkü o büro işi de, yani büroda tek başına bilgisayarda oturmuyorsun.
0: Orası
2: sürekli
0: doğru,
2: insanlarla
0: evet,
2: berabersin. Yani onlarla beraber çalışıyorsun, ilgileniyorsun, yardımcı oluyorsun. Acil durumlar oluyor mesela. Yani diş doktorunda bile acil durumlar oluyor mesela. Atıyorum bir diş çekiliyor. Hasta bayılıyor. Yani var.
0: Var mı öyle
2: var,
0: şey, öyle durumlar?
2: Var.
0: Ama bende de diş çekildi 4 tane. Orada bir şey yok, bayılmadım. Yok bayılmadım da bayağı bir ağrımış.
2: Ya bu panik atak
0: o geçirenler. O diş doktoruna bir daha gitmem zaten.
2: Hatta
0: oraya.
2: Diş doktor fobisi olanlar bile var.
0: Biliyorum.
2: Ya 20 yıl 30 yıl onlar hiç diş doktoruna gitmezler, hekime gitmezler.
0: Ben o bir tane diş doktoruna gitmem. Senin üsttekine gitmem. Aman
2: ama o diş doktoru değil.
0: O ne oluyor?
2: O cerrah. Evet.
0: Aman kalsın. O bence bıraksın o işi.
2: MKG diyorlar ona. Ne? Mund Kiefer Gesichtschirurg.
0: O bence gitsin zaten. Yapmazsın bence işini artık.
2: Ya şimdi şöyle.
0: Ama Helin abla, ben çektirdim dişimi, tamam mı? 4 tane.
2: Bu 20'lik,
0: arkada 20'lik dişler oluyormuş.
2: Evet.
0: Bak hemen diş hekimi de burada. 20'lik dişlerimi çektirdim. Ondan sonra abi ne oldu? işte çektirdim. Önce iki tane çektiler sağdan, sonra işte bir ay sonra iki tanesini soldan çektiler. Abi bir hafta sonra buraya bir ağrı girdi. Böyle ağzımıza değişik bir tat. Ne orası, ne olmuş tabii ki? Ne oluyor?
2: İntihaplama olmuş.
0: İntihap. Evet. Tamamen intihap olmuş orası.
3: Her ameliyattan sonra.
0: Her ameliyattan sonra da bu 3 defa oldu. 3 defa intihaplandı. 3 defa antibiyotika verdi bu adam bana.
3: Bu
0: yok bu yani yok, ben işte, yukarıdaki adam işte.
2: Ama benim yanıma da geldi sonra.
0: Evet.
2: Değil mi?
0: Senin yanına da geldiyse onlarla da görüştü. Sonra ne oldu? Onun işte beraber çalıştığı bir doktor var. O doktor da ona demiş ki daha doğrusu o bana baktı. Sonra baktığı içine bir şey çıkardı içinden. Bir şey unutmuşlar.
2: Evet. Yani dişin kökün belki bir yani diş çekilirken diş kırılabiliyor.
0: Tabii ki. Yok. Ha,
2: kökü de kırılabiliyor. Kök de içinde kalabiliyor mesela.
0: Zaten ne? Dişi kırdılar. Yoksa çıkartamadılar.
2: Ha.
0: Çıkartamadılar.
2: Diş kırıldıysa paramparça yani 3-4 evet. Parçaya da oluyor yani bir diş.
0: Evet.
2: Yani ondan sonra içinde de kalabiliyor diş parçaları. Yani.
0: Evet. Allah yardımcımız olsun. O zaman Helin abla sen bunları bir Almanca'ya tamam. Çevir. Ben mikrofonunu bir kapatayım. Evet. Bak bol bol da mesajlarımız da geliyor. Bak günaydın mesajları geliyor. Evet. Hepinize yürekten günaydın diyoruz. Almancası sende.
1: Genau. Wir haben schon ganz viele WhatsApp Nachrichten. Da gehen wir wahrscheinlich später ein. Jetzt erstmal zu Nülgen. Also um ZFA werden zu können, reicht der Hauptschulabschluss. Die Ausbildung dauert 3 Jahre. Man kann es verkürzen auf 2,5 Jahre. Im ersten Ausbildungsjahr gibt es eine Vergütung von 1000 Euro, im zweiten 1100 und im zweiten 1200 Euro. Stimmt das soweit, Nilgen? Und genau, zu dem Beruf, was hast du noch erzählt gehabt? Muss ich mal kurz zurück überlegen, dass man zum Beispiel auch OP stattfindet natürlich und man natürlich auch ein Feingefühl für Menschen und Situationen einer Empathie haben muss. Ansonsten kann es schwierig werden. Wenn der Patient ängstlich ist, muss man natürlich in der Lage sein, den Patienten zu beruhigen, weil manchmal passieren ja auch Dinge, dass ein Klient ist aus der Beratung ja. Von mir,
0: Patient, ja.
1: Ohnmächtig wird und natürlich, wie geht man in solchen Situationen um? Wie kann man unterstützen? Nicht? Und das ist total wichtig, auch ein Feingefühl in diesem Beruf zu haben, was ich auch total verstehen kann, als jemand, der auch ein bisschen Angst hat.
0: Ja, dann hab ich aber auch noch was von meinen Weisheitszähnen erzählt.
1: Ach ja, du hast ja 4 Weisheitszähne ziehen lassen, stimmt's?
0: Und ja, genau.
1: 2 sind davon, war alles gut. Und beim dritten ist noch etwas drin geblieben. Ja, ein Stück von deinem Zahn ist
0: stecken. Hat jetzt zwar nicht zugegeben, der Arzt, aber da ist was drin geblieben.
1: Oh ja, und was ist dann passiert? Du musstest dann Antibiotika nehmen, hattest du gesagt.
0: 3-mal fast, ja.
1: Und hast ja auch Unterstützung von Nülgen noch zusätzlich
0: geholt. Hätte ich Nülgen nicht gehabt, hätten die nicht nochmal tatsächlich die Wunde aufgemacht. Wahrscheinlich nicht.
1: Ja,
0: hätten
1: das ist natürlich nicht gut.
0: Ja, so ist das Leben. Aber Spaß beiseite, er ist ja auch nur ein Mensch, ne? Also jedem
1: kann passieren,
0: jede
1: OP ist mit Risiko, es kann passieren, kann sich entzünden.
0: Natürlich, kann sich alles entzünden, aber ich hätte es gerne gewollt, dass er sich entschuldigt hätte, aber ist so. Kann man nicht machen, kann man nichts gegen machen.
1: Doch, das kann man schon eigentlich. Wenn es schlimmer geworden wäre, hättest du eine Menge machen können, aber ist ja nicht so geworden.
0: Komm, also für mich war wichtig, dass das wieder gesund wird. Und das ist jetzt sehr geworden.
1: Genau.
0: Bugün bir etkinlik olacak. Bugün değil, özür dilerim. Yarın bir etkinlik olacak. Anne baba çocuk ilişkisine bakış da bir güzel bir etkinlik olacak yarın. Doktor Ali Erdoğan olacak. Tülay Kantekin olacak. Ali Yurdakul olacak. Gülay Can olacak. Zeynep Can Bolat olacak ve Yasemin Gemicioğlu olacak. Grand Palace Ustarada 20'de olacak. Katılım da ücretsizdir. İsteyenler buraya da gidebilir ama yarın siz yayında da söylersiniz zaten yine.
1: Söyleyeyim ben de bir şey anladım.
0: Tabii ki sen söyleyeceksin.
1: Söyle. Damit ich es auch lesen kann. Morgen findet eine Veranstaltung statt am 14.16 um 14.30 Uhr in Grand Palace. Und zwar geht es um die Mutter-Kind-Beziehungen und unter der Leitung, glaube ich, von Dr. Ali Erdoğan. Und es sind dann mehrere Fachleute, die zu diesem Thema auch referieren werden.
0: Richtig, genau. Şimdi bize bir mesaj geldi. Kerim neden başına böyle şeyler geliyor? günaydınlar demiş öncelikle Esat abimiz. Kerim ya. Neden başına böyle şeyler? Ben nereden bileyim Esat abi? Ben mi sanki ah ya. Çağırıyorum? Yani ben mi diyorum ya. Dişimin içinde bir diş unut veya bir dişin şeyini mi? Ben öyle bir şey der miyim yani? O sonuçta kırılıyor. Günaydın hanımlar, günaydın beyler.
1: Günaydınlar.
0: Bir tane gördüm İlyas abi ama neyse.
1: Vallahi burada bir tane şey beyefendi var.
0: Selamlar, saygılar, sevgiler, kolay gelsin. İyi yayınlar diliyor sevgili Mahmut abi. Mehmet Özlü Başkanımız günaydın, iyi yayınlar, kolay gelsin demiş. Yüksel Ünal ablamız da günaydın kart ve çiçeklerini de göndermiş bize. Teşekkür ederiz. Sonra Facebook'ta da yine günaydın mesajları da devam geliyor. TikTok'a hiç bakmadık. TikTok'ta uçuyor. Şarkının ismi ne? Kore Avcı. Unutama beni şarkısıydı. Bizim top 20 listesinde radyomerhaba.de üzerinden girersiniz. Top 20 listesinde şu an birinci şarkı, en fazla dinlenen bizim Radyo Merhaba şarkılardan biri. Ne yapalım o zaman, müzik arası verelim kısaca. Ondan sonra zaten bir sorularımız daha var. O soruları tamam. da geçelim. Hı-hı. Ama öncelikle bizlere Blok 3 yeni albümünden Kayıp Kalp desin. Bu da Nigün ablamıza gitsin. Çok seviyormuş Blok 3'ü. Her gün dinlemeden uyuyamıyormuş. O yüzden çalalım. Blok 3 Kayıp Kalp. Kulaklarınız ardından yine geri dönüyoruz. Mesajlarınızı da esirgemeyin bizden. 077-977-27-72.
1: Wir haben sehr viele WhatsApp-Nachrichten. Vielen Dank dafür. Ich werde jetzt nicht einzeln darauf eingehen. Wir machen mit einer Musikpause weiter. Falls ihr uns erreichen wollt, 0177-977-2772. Im Nachhinein können wir das ja machen, Kerem, wenn wir noch Zeit haben. Dass genau. Wir die WhatsApp-Nachrichten.
0: Block 3 mit einem gebrochenen Herz.
1: Oh nein, okay. Ach ja.

0: Evet, blok 3 bizlere kayıp kalp dedi ve bizler de geri döndük.
1: Evet.
0: Bol bol da mesajlarımız da geliyor. Teşekkür ederiz mesajlarınızı. Şahane. Esirgemiyorsunuz sağ bizlerden. Biz de şimdi devam edelim sevgili Nilgün ablamızla. Bu sorulardan bir es geçelim.
1: Tamam.
0: Bir tanesinde bir es geçelim. Sana bir sorum olacak.
1: Ha, sor. Bana değil tabii ki ona.
0: Mikrofonu bir Nilgün ablamıza verelim. Ben mikrofonu kapatayım. Ha, kapattık, tamam. Şimdi Nilgün ablam. Bizler biliyorsun işte diş fırçalamayı seven bir millet değiliz. Yani ben şimdi kendi ailemden neyse be, kendi ailemi şimdi açığa vermeyeyim ama başka aileler tanıyorum. Başka ailelere bakarsam günlük iki defa fırçalayan aileleri tanırım. Bilmiyorum. Çok tanımıyorum. Çok az insan. Yani Almanlarda var o. Almanlarda benim, evet. Alman arkadaşlarıma bakarsam adam her sabah aynı saatte dişini fırçalar. Akşam da aynı saatte dişini fırçalar. Fırçalamadan da uyumaz.
1: Hı hı.
0: Biz millet olarak şimdi tabii ki çayımızı içeriz. Sonra güzel çikolatalarımızı yeriz, çips yeriz, işte abur cubur yeriz. Ondan sonra çayımızı yine içeriz.
2: Ondan sonra dişini fırçalamazsın.
0: Ondan sonra dişini fırçalamadan uyuruz.
2: Hop git ya.
0: Sonra işte bunu 5 sene yaparız. Sonra 5 sene sonra diş hekimine gidip, abi benim dişlerim niye sararıyor bu kadar? Ben çok da iyi bakarım, her sabah da dişimi fırçalarım. Bilmiyor ki geceleyin o çayın içtiğinin o tüm o dişlerin arasında kalmış, o çayın o sarılı tüm dişlerin arasında yerleşmiş. Sabah sadece bir dişimi fırçalıyor. O da ha böyle küçük küçük, aman böyle hemen hızlı hani işe gitmeden önce kısaca bir fırçalayayım. Sarımsak kokusu kalmasın diye dünkü mantıdan. Ondan sonra
2: çıkar, ama sen cevabını çıkıyorsun. Kendin vermişsin işte şu anda.
0: Şimdi bu ikisi de kötü. Dişler için ikisi de kötü.
2: İkisi de renk veriyor dişlere.
0: Şimdi sana bir sorum olacak.
2: Ha, buyur.
0: Neden günlük iki defa fırçalamamız gerekiyor?
2: Ya aslında eskiden benim okul zamanımda günde hatta 3 kereydi.
0: 3 kere.
2: Evet.
0: Sabah işe öğle mi götüreyim?
2: Yok.
0: İşte
2: de değil ama mesela her yemekten sonra diyorlardı mesela.
0: Yani çünkü o zamanları zamanım yani, yok abi. Ben Ankara'da yapacağım onu ya.
1: Sen de arada yürürken fırçala yani.
0: Ankara'da derdi çünkü fırçalayacağım ya 3. kez. 2 kez zor yapıyorum ben.
2: Kindergarten'a gittin mi sen?
0: Evet, çocukluk şeyine gittim.
2: Orada
0: evet.
2: Kaç kere fırçalıyorlardı?
0: Ben hatta onu mu hatırlayacağım ya?
1: Yani kreşte ben, kaç defa
0: çocuklar? Kreşte ben onu mu hatırlayacağım?
2: Kreşte ona çok önem veriyorlardı.
0: 3 defa.
2: Ya.
0: Allah korusun.
2: Der ya. Yemekten sonra çocukları kreşte.
1: Ben.
2: Yani. Ama işte. Bak ama mesela ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Dişlerde bir genetik bir şey de var yani.
1: Evet.
2: Eğer ailede sağlıklı dişler varsa gerçekten genetik olarak da onlar böyle gidiyor yani. Şimdi mesela ben birini tanıyorum, sen de tanıyorsun. 10 sene diş hekimine gitmedi hiç kontrole.
0: Ha evet, biliyorum ama onu.
2: Yani
0: çok tanıdık biriymiş hatta.
2: Evet, yanıma geldi. Benim patronum baktı sağ olsun. Yani dedi 10 sene diş doktoruna gelmemene rağmen dişlerin çok güzel dedi. Yani bir ya da iki tane çürüğü vardı. O da hafif yani. Öyle dramatik bir şey yoktu yani.
0: Evet, bu arada kamerada da görüyorlar biraz.
2: Ay.
0: kameranın pozisyonu. kameranın pozisyonu çok kötüymüş ama.
2: Ay, pozisyon çok kötü.
0: Yok bir şey olmaz. Dedi. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz ya. Bizim kendi aramızdayız burada ya. Gece de radyoda konuşman önemli. Radyo
2: tabii.
0: Görüntüsü
2: evet.
0: Ama ne yapacaksın görüntü?
2: Yani tamam. Şimdi bak kendini söylüyorsun, yiyorsun içiyorsun bütün gün.
0: Evet.
2: Yani sabah kalkıyorsun dişlerini fırçalıyorsun değil mi?
0: Böyle güzel çekirdeğini çıtlarsın, böyle aran dişin arasında da kalır yatarsın, oh mis gibi.
2: Tamam işte bak o dişlerin arasında kalan şeyler onlar ne yapıyor?
0: Güzel karies yapıyor.
2: Aynen öyle.
0: Müthiş güzel kariesler. Bu arada ben de diş doktoruna gitmem lazım. Dişli, ha, ya getirdi.
2: Sen iki kere termini atladın ne? Söyleyeyim.
0: İki kere. İki kere termine gel. Ama iptal ettim terminleri yani. İptal
2: ben
0: neden
2: yani
0: gitmedim?
2: Ben sana hatırlatıyorum.
0: Evet.
2: Ondan sonra ben sana hatırlatıyorum. Allah seni var.
0: Yok şeyden mi? Tamam.
2: Ondan sonra ya ben gelemiyorum diyor.
0: Ama geçen hafta eğitimdeydim. Biliyorsun. Ondan önce bir işe gitmem gerekti. Çok çalıştığım için yetiştiremiyorum. Ama aslında işte yine gelelim konuya. Sağlık önemlidir. Sağlığı es geçmeyeceksin.
2: Yani ben şöyle söyleyeyim. Bizim Türk milleti diyeyim. dişlere pek önem vermiyorlar.
0: Biliyorum.
2: Sonradan çakıyorlar davayı. Çünkü geliyorlar dişlerini yaptırmak istiyorlar. Çünkü diş kalmıyor ağızlarda. Ondan sonra bir fiyat veriyoruz.
0: Duyuyorlar.
2: Ha, araba fiyatı.
0: Araba yani, fiyatı.
2: Tabii.
0: 20 bin 25 bin öyle.
1: Ama
0: tamam.
1: Dışında çok işi Türkiye'ye gidiyor diş yaptırmıyor değil mi?
2: Ya ama çok tavsiye de etmiyorum açıkçası. Yani.
0: Ha bak şimdi Helin ablayı duymuyorlar, bak herkes duymuyor. Şimdi o zaman ne yapıyorlar? Türkiye'ye gidiyorlar. O zaman Türkiye'ye gidince de Türkiye'de yaptırıyorlar mesela.
2: Evet
0: işte.
2: Türkiye'de ucuza yaptırıyorlar.
0: Ucuza çok kişiler var. Yani orada müthiş, ben çok kişi tanıyorum Türkiye'de yaptıranlar. Ama hep de düşüyor. Onu gördüm. Yani
2: o yüzden
0: hep de o yani, yaptırdıkları dişler abi düşüyor.
2: Biz çünkü çok yaşıyoruz bunu. Yurt dışında yaptırıp da buraya gelenler çok sıkıntı yaşıyorlar. Hele hele implantta olanlar. Çünkü biz burada kaliteli mal kullanıyoruz. Yani Almanya zaten tabii, genel olarak öyle kaliteli mal kullanıyor. Gidiyorlar Türkiye'de mesela implant olarak ucuz, en ucuzlarını takıyorlar. Sonra çok çok fazla sıkıntı yaşıyorlar. Yani okey, burası biraz pahalı, tamam, ama burada en azından yani bir ömürlük bir şey yani.
1: Evet, sağlam temiz çalışıyorlar.
2: Sağlam temiz çalışıyorlar.
0: O zaman onlara dikkat etmemiz gerekiyor. O zaman şimdi Helin abla bunu Almanca'ya çevirsin. Ondan sonra evet yine mikrofonu güzelce ayarlarsan ağzına doğru. Ha tamam, okey.
3: Okey. Kerem hatte die Frage gestellt, wie wichtig es ist, Zähne zu putzen, und Nülgen hat darauf geantwortet, also zweimal am Tag mindestens, ein drittes Mal auf jeden Fall, weil Zahnpflege, soweit mir bekannt, Nülgen, es schlägt doch auch auf das Herz, ja, nicht? Die Zähne. Deswegen ist es total wichtig, die regelmäßigen Kontrollen zu machen, überprüfen zu lassen, genauso wie Prophylaxe. Ich fühle mich jetzt wie eine zahnmedizinische Fachangestellte, aber Zahnpflege ist sehr, sehr wichtig. Und es gibt auch sehr viele Menschen aus der türkischen Community, die in die Türkei fahren, um sich die Zähne machen zu lassen. Und sicher ist natürlich, es lieber in Deutschland machen zu lassen, ne? Weil einfach aus gesundheitlichen Gründen, hier wird auch ein ganz anderes Material genutzt. Ich will jetzt keine schlechte Werbung machen, aber es denke ich auch so. Es ist besser, die Zähne hier in Deutschland machen zu lassen. So, damit gehen wir, glaube ich, in eine Musikpause
0: richtig
3: über.
0: Aber wir haben noch ein paar Nachrichten, auf die möchte ich noch eingehen.
3: Ah, okay, dann mal los.
0: İşte sevgili Esas abimiz yazmış ki, Kerim, eşimin dedesi 95 yaşında Hakk'a yürümüştü. Hiç dişlerini fırçalamamış, hiç dişlerini de kaybetmemiş.
3: Die gibt's auch und darüber hat sie doch auch berichtet, dass es einen Mann oder einen Patienten gab, der 10 Jahre seine Zähne, naja, war nicht beim Zahnarzt. Ob er sie gepflegt hat, weiß ich nicht. Ich gehe jetzt davon aus. Und nach der Überprüfung oder Kontrolle des Zahnarztes war klar, die Zähne sind top. Die gibt es auch, so wie jetzt
0: richtig,
3: auch der Zuhörer geschrieben hat.
0: Ve Ceren abimiz de yazmış ki, günaydınlar Helin Hanım, günaydınlar Kerim. İyi yayınlar diliyorum. Diş uzmanı konumuzda da selamları iletiyormuş. İyi yayınlar diliyormuş. Teşekkür ederim sevgili Ceren abi. El abimize Deve Broadcop'tan selamlarımızı iletmiş olalım. Yakarım İstanbul'u sevgili Gülden Neceren Sağgu söylüyor. Ardından bizler geri dönüyoruz.
3: Nahana müzik
0: ve
3: ağzı.
0: Bir sorum olacak.
3: Ya.
0: Dondurma dişleri sağlıksız mı? O soruyu biraz sonra bize cevaplandı. Dondurma, ne kadar dondurma yemek bizler için serbest. Ama müzik aradan sonra.
3: Okay, nach einer Pause geht es weiter und die Frage ist dann an Nülgen, ob Eis die Zähne schädigen wird.
0: Richtig. Gülden Ceren Sağgu, yakarım İstanbul'u.

0: derler ya. Bir sendromu falan. Şimdi plan kinezide çalışırsın. Çok başka hastaların olur. Altona gibi bir yerde çalışırsın. Çok başka hastaların olur.
1: E o zaman.
0: Ne?
1: Yandık desene o zaman.
0: Ya yandık yandık.
2: Ama fark var. Aradaki fark ne?
1: Şimdi aradaki fark fark ne oluyor? Tamam söylesen. Evet. Biraz içerisindeki artık buradan böyle bir şey verdin. Bir fragman verdin. Hmm. Şimdi Blankenize çalışırsan ne tür müşteriler geliyor sana? Ne? Yani hayır bir anlat lütfen fragmanı veriyorsun sonrasında bırakıyorsun. Ya yani bu işi
0: acaba
1: anlamadım.
0: Şimdi yanlış bir şey mi söyledim desem geri mi alsam?
1: Yok
0: alsan?
1: Yanlış bir şeyse ya hayır. Yani,
0: SSO...
1: ya bu gayet normal bir şey. Ne olur? İşte Blankenize'de biraz daha iş adamları gelir.
0: İş arkadaşım ya, yazıyor şu anda.
1: Evet iş arkadaşın yazıyor. Bitti artık. Pazartesi gülüyor. Gelemezsin artık o zaman. Gidemezsin iş yerine. Allah yardımcın olsun. Sana yeni bir iş radyodan duyuralım. Sevgili Nilgün Tüney abla ablamız yeni iş arıyor. Kovuldu çünkü şu an.
0: Sultan kurtar beni.
1: Tamam. Sen bir gir bakalım. Bak dinleyiciler şu an soruyorlar. Ne var? Ne farkları var ulan kendinizden
0: sonra? Ayrıca stres situasyon gerçekten öyle sakin olman gerekiyor. Yani ben bazenleri sakinliğimi açıkçası koruyamıyorum.
1: Evet.
0: Yani çünkü benim aslında bölümüm hepsi hesap, kitap, fatura.
1: Sen üst düzey bir yöneticisin.
0: Ya onun gibi bir şey işte. Çünkü ben mesela asistanlığı ben 99'da başladım bu mesleğe. Asistanlığı çok yaptım. Kaç sene yaptım bilmiyorum. Bayağı yaptım. Son 10 senedir komple Verwaltung. Yani sadece fatura yazıyorum. Faturalarda da çok bazenleri mesela hastalara geliyor. Bu fatura ne falan diyorlar. Öyle şey orada böyle stres situasyonlar onlar oluyor. Ama mesela hastalarla ilgili içeride olan asistanlık yapılan yerde aslında sultancımı getirseydik o sizi de anlatırdı. O bayağı stres situasyonları çok iyi bilir.
1: Allah yardımcınız
0: ama,
1: olsun. Zor bu
0: şimdi
1: işler.
0: Önemli olan
1: işler zor.
0: Bir iş yerinde team Zusammenhalt.
1: Ne? Beraber çalışmak işte seni arıyorlar kapatabilirsin istersen işte beraber çalışmak
0: evet.
1: Bir ekip olarak
0: birbirini tutmak
1: şeyler,
0: çok kesinlikle. Önemli bu zamanda iş yerlerinde çok büyük bir sıkıntı oluyor yani her iş yerinde var bu sıkıntı o
1: evet, kesinlikle
0: birbirini tutmak öyle bir şey kalmadı artık yani
1: evet. O zaman Helena bu sen bunları
0: kendi
1: Almancaya...
0: kafasına göre biraz çalışıyor.
1: Evet doğru. Sen bunları bir Almancaya çevir. Mikrofonu ben buradan kapatayım. Bu üçüncü mikrofon olanı çözmek lazım. Valla Helena abla böyle olmuyor. Almancaya çevir. Ondan sonra hatta yavaş yavaş da bu konuyu burada bitirelim. Çünkü
0: evet.
1: Şimdi Nilgün abla da kovulmak üzere soruları zavallı kadın zavallı işten de ettik hanımefendi.
0: Yani
1: o yüzden bizler
0: bedeli böyle oldu.
1: Bedeli işte radyoya gelmenin bedeli böyle oluyor. Kovuluyorsun işte.
0: Buraya gelmeyin. Buraya kovuluyorsunuz işte.
1: Tamam sen Almancaya
2: genau,
1: çevir.
2: Genau. Die Frage war ja wie stressresistent man sein muss, wenn man in einer Zahnarztpraxis arbeitet. Nilgün ist eher mit den Rechnungen beschäftigt und hat dann ganz anderen Stress, weil vielleicht die Rechnungen zu hoch sind. 99 bist du mit der Ausbildung fertig gewesen und hast dann jahrelang gearbeitet, aber bist mehr in der Buchhaltung tätig aktuell. Also bei ihr ist der Stress eher aktuell bei der Rechnung, ja, in den Zahlungen, wenn die Patienten damit nicht einverstanden sind, wenn die Rechnungen zu hoch sind.
1: Oder nicht,
2: kann
1: zahlen.
2: Es sein, oder nicht zahlen. Genau. Dann belassen wir das dabei, bevor die liebe Nilgün nicht mehr am Montag in ihren Job gehen kann. Und dann machen wir mit einer Musikpause.
1: Ja, aber
2: weiter.
1: Noch nicht direkt mit der Musikpause
2: okay,
1: weitermachen. Wir haben ja hier
2: okay.
1: Zum Beispiel viele Nachrichten.
2: Ah, okay, dann müssen
1: auf
2: wir
1: TikTok haben wir viele Nachrichten. Auf WhatsApp haben wir zahlreiche Nachrichten. Vielen, vielen lieben Dank. Von der lieben Yüksel Ünal haben wir einen wunderschönen Morgen gewünscht bekommen. Viel, auch viele Bilder bekommen von uns selber. Vielen, vielen lieben Dank. Freut uns wirklich sehr, dass ihr das auch feiert. Artık burada bence bitirelim. Ondan sonra. Çünkü şimdi artık Nilgün ablamızı bitirelim.
2: Tamam kapatıyoruz konuyu. Konuyu kapatıyoruz.
1: Konuyu kapatalım.
2: Teşekkür
1: sen
2: ederiz.
1: Sen de biraz sonra da bir tane müzik arası verelim. Ardından sen de şey yapıp vedana edersin. Burada bitirelim. Bence güzel bir konu oldu. Biraz konuşmuş olduk. Neye dikkat etmemiz gerekiyor? Neler dikkat etmemiz gerekmiyor? Onlar da vermiş olduk. Bu arada TikTok'ta da yazanları da görüyordum. Nevin teyzenden sevgiler saygılar gelmiş. Teşekkür ederim. Ben de sevgiler saygıları geri gönderiyorum. Biz ne yapalım? Reynem. ve Ece seçkin bizleri aşka yürek gerek desin. Ardından yine bizler geri dönelim.
2: Herzlichen Dank für die vielen, vielen WhatsApp-Nachrichten. Auch über TikTok sind Nachrichten eingegangen. Und vielen Dank, darüber freuen wir uns immer sehr. Jetzt machen wir mit einer Musikpause weiter und zwar mit Aşkın.
1: Aşka yürek gerek von Aşka, Reynem yürek, yürek. Und Ece okay. Seçkin.
2: Super, dann bleibt dran.

0: acının.
1: Biraz enerjik olalım ya. Biraz enerjik olalım. Hafta sonuna girdik. Sabah programıyız. Biraz neşe katmamız lazım insanlara. Sevgili Nilgün ablacığım, teşekkür ederim. Sorularımızı cevapladın. Biraz sorularımızdan dışına çıktık ama bence böyle daha güzel oldu. Biraz İşte bu üçüncü mikrofon olayı biraz bozdu işi. Ama ne yapalım, her şey nasip kısmet burada. Benden şeyi mi aldın ya? Benden. Bak almış benden ya. Molsu almış. Tamam, o zaman teşekkür ederim geldiğin için.
2: Ben çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Çok sevindim. Çok mutlu oldum.
1: Güzel, teşekkür ederiz.
2: Güzel zaman geçirdim burada. Bir saat çok çabuk geçti.
1: Evet.
2: Ben hiç anlamadım. Ben dedim nasıl bu zaman nasıl geçecek dedim. Hatta Kerim fazla soru sorma dedim. Tamam, çok güzel, evet. Zaman geçti. Çok teşekkür ederim.
1: Evet, bir son bir şey gelmiş. Bir implantant, bir implant 3000-3500 falan, epey de pahalı diye bilinir. Bunlar da ileride yapabiliyormuş, oluyormuş öyle şeyler. 3000-3500 oranı oluyor bir implant.
2: Ya, implant bir de kaplamasıyla beraber 3000-3500'ü buluyor.
1: Tamam.
2: Ama o zaman o iyi implanttır. Mesela Strauma.
1: Tamam. Okey. Tamam. Tamam. Onu başka bir şeyde yaparız en kötü.
2: Ben yine gelirim ya. Sıkıntı
1: İnşallah
2: yok.
1: Gelirsin, gelirsin.
2: Ama son kez bir şey söyleyeceğim.
1: Tabii ki,
2: Yarınki maçta bizim milli takımımıza çok başarılar.
1: Evet,
2: diliyorum.
1: Doğru. Yarın bir maçımız
2: İnşallah,
1: var.
2: İnşallah kazanırız ki ben öyle hissediyorum.
1: İnşallah kazanırız. Allah'ın izniyle. Neden olmasın? Bir dünya kupasını kazanmak da güzel bir şey olur.
2: Ben öyle hissediyorum seni.
1: İnşallah. Neden olmasın? Alacağız. Neden olmasın? Evet, o zaman teşekkür ederiz.
2: Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar Kerim'ciğim.
1: İyi dinlemeler diyecektim ben sana. Mikrofonu kapatayım geri. Bu üçüncü mikrofon olayını acilen, bak bir dördüncü kez söylüyorum. Bunu çözmek lazım. Bu iş olmaz böyle. Lütfen Elin abla, olmaz bak.
3: Yani
1: mikrofonu değiştire.
3: Evet evet.
1: Bir hal olduk. Ama ne oldu? Son evet. Dakikalarımızı da girmiş olduk. Yayın çok hızlı ilerledi. Çok hızlı geçiyor vakit. Su gibi akıp geçti. Bizler sizlere yine çok teşekkür ediyoruz mesajlarınız için. Gerçekten bugün yine çok mesajlarımız geldi. Yüksel Ünal'dan da mübarek bütün resimlerimizi çekmiş. Teşekkür ederiz. Çok enerjiksiniz de yazmış. Harikasınız da yazmış.
3: Sağ olsun.
1: İşte herkesten gerçekten müthiş günaydın mesajları var. WhatsApp'ta özellikle. Bülent Su abimiz de yazmış. Bugünkü yayına üçünüze teşekkürler
3: evet,
1: demiş. Herkese iyi güzel bir hafta sonu diliyorum demiş. Hı-hı. Sevgili Hasan Bülent Su abimiz. Teşekkür ederiz. O zaman bizden bugünlük bu kadar. Hı-hı. Yarın saatler 9'u gösterdiğinde Kazım abi ve sen yine yayında olacaksınız.
2: Evet.
1: Burada TikTok'ta bizlere hediyeler göndermişler. Göndermeyin ama gönderiyorsunuz. Biz zaten onları zaten gönderiyoruz şey olarak. Biz de parayı almıyoruz. Direkt işte yetimsiz çocuklara falan Türkiye'ye yatırıyoruz onları.
2: Yetim
1: o paraları biz almıyoruz TikTok'tan paralarımızı.
2: Evet.
1: Ama teşekkür ederiz. Yine de gönderdiğiniz için, desteklediğiniz için en içten dileklerimle teşekkür ediyorum. Yarın Kazım abi ve Helin abla sizlerle birlikte olacak. Pazartesi ise Kazım abi, ben ve bir siyasetçimiz bizimle birlikte olacağız. Zandro Kapı olacak. Ve Steinsop'taki sorunları konuşacağız. Onları da buradan söylemiş oldum. Yani canlı yayınla sizlerle birlikte olacağız. Onu da dinlemeyi unutmayın. Yarın dinleyemeyecek olanlara da güzel bir hafta sonu, güzel bir pazar günü diliyoruz. Nilgün ablamıza yine teşekkür ediyoruz. Sizlere teşekkür ediyoruz. Sizler olmadan bu yayın olmaz. Radyo Merhaba gitgide büyüyor. Ben baka baka gerçekten şey yapamıyorum. Ama başka radyolar bile geldi. Biliyorsun.
2: Evet.
1: Berlin'den radyolar geldi. Hiç mi düşmez ya? Vallahi sizler gibi dinleyici yok. Hiç düşmemiz. Gerçekten sayımız. Çok teşekkür ediyoruz sizlere.
2: Sağ olun.
3: Dann sind wir auch am Ende des Programms angekommen. Liebe Nilgün, vielen Dank, dass du heute bei uns warst und unsere Fragen und auch die Fragen der Zuhörer beantwortet hast. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, einen schönen Samstag. Morgen bin ich mit Kasim wieder wo im Radio,
1: genau.
3: Und dann ein schönes Wochenende und bis demnächst. Ciao.
1: Genau, am Montag sind wir dann mit Sandro Kappe hier tatsächlich von der CDU. Da werden wir über den Bezirk Steilshoop reden und die Probleme in Steilshoop hier in Hamburg. Aber all das dann am Montag auch live wieder für euch. Also auch nicht vergessen, dann zuzuhören. Jetzt beendet die Sendung Tantasch mit seinem Lied Beştakika. Also 5 Minuten. Und wir beenden dann die Sendung. Tantasch bize de 5 dakika diyor. Ardından yine geri dönmüyoruz. Yayını burada bitiriyoruz. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederiz.
3: Pass gut auf euch. Ciao.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566, alfahaircenter.de.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
7: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya, Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
8: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
9: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklam.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
5: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
7: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
8: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
9: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

nasıl etmeli de ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeli de ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin alışkanlık, İçin kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
5: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
8: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
9: Sen hala hislerimde, hala özlemimdesin.

yıllara bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin?

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
6: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
7: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
8: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

yolda kimler ağlıyor? Gelemem sevdiğim, felek koymuyor. Gurbet eller bana bir mesken oldu. Gelemem sevdiğim, gelemem, gelemem. Kader bağ.

0: Miss Bunt.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
5: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
6: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
7: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
8: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
9: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
10: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
1: Radyo Merhaba, reklamlar son.

0: merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
5: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
6: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
7: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
8: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
9: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

senin hasretine alışamadım. İçimdeki kavgamla barışamadım. Uçup gitti mutluluk, kavuşamadım. İçim yanar, içim yanar.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor.

0: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
1: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
8: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
5: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
6: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
7: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
8: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
9: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya'nın

0: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
1: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
7: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
8: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
8: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
9: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

yarısın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarımda boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerimdeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki, ben iki kere ağladım. İki kere.

0: neredesin?
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
7: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor.

0: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu. Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor.

0: hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol. Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fideme benzeyen güzel yüzüne hasret. Yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, martanem, yutkunum.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
7: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
8: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.

6 çocuk büyütmüş. Gariban maaşıyla bu adam.

Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikil ağacı olmadı belki. Ama kendisi namusuyla yaşamış. Şerefiyle yaşamış. Onuruyla yaşamış. Koskoca bir çınardı. Üstündeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa Anadolu'yum.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
6: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
7: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
8: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sonra.

nasıl veda? Gözlerin kal diyor, dudakların git. Bakışın anahtar, sözlerin kilit.

bomboş şehir. Kaç sevda, kaç sevda kül oldu böyle kim bilir. Gözyaşın kal diyor, dudakların git. Gidersem bir daha dönmeyeceğim. Kalırsam...

insin mi resimlerimiz? Yabancı olsun mu isimlerimiz? Ya o deli dolu gecelerimiz? Anılar kal diyor, dudakların git. Gidersem bir daha dönmeyeceğim. Kalırsam, kalırsam kalbime yenileceğim. Çözemedim seni, çözemedim delireceğim. Gözlerin kal diyor, dudakların git. Gözlerin kal diyor, dudakların git.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040-780-557-09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
7: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
8: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
9: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar

Gün doğmadan deniz, deniz daha bembeyazken çıkacaksın yola. Körükleri tutmanın şehveti avuçlarında, içinde bir iş yapmanın saadeti. Gideceksin hasta kırıkların çalkantısında. Balıklar, balıklar yoluna çıkacak karşıcı, sevineceksin. Dağları silkeledikçe deniz gelecek eline, pul pul. Ruhları sustuğu vakit martıların, kayalıklardaki mezar taşlarından birden bir kıyamettir kopacak. Deniz kızları mı dersin, allar mı dersin, bayramlar seyranlar mı? Gelin arayları, teller duvaklar, akasyalar mı? Hey! Ne duruyorsun be? At kendini denize! Geride bekleyenin mi var? Aldırma! Görmüyor musun her yanda hürriyet? Yelken ol, dümen ol, balık ol, su ol!

üstüne titremekmiş. Vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de akşamları. Oy benim yaralım. Asıl sancı uyandığımda bütün odaları

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
6: Almanya

0: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol. Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

size söylüyorum size. Adam kılığında gezen adamcıklar, dostluk makamında hainlik şarkısını çalmakta ustasınız. İnandık size, inancımızı kırdınız kandırıkçılar. Vefasızlık taşlarıyla döşenmiş kaldırımları yapmakta ustasınız. Küfür edip arkasından konuştuklarınızı, hain diyerek bize anlattıklarınızı, baş tacı ederek açtınız bıçaklarınızı. İnsanlıkta bir duruşunuz yok ama ikiyüzlülükte ustasınız. Efendi olmak korkaklık sayılıyor sizce. Oysa edepli imanlı olmak şarttır bizce. Çıkarınız için menfaat sırasına dizilince, yalakalık yoluna halları serip el ete öpmekte ustasınız. Fırfır dönen fırıldaklar sizi.

Şimdilik oynayın bakalım. Top sizin, saha sizin. Koşturun dört nala, at sizin, ok sizin, yay sizin. Unuttunuz galiba, amel defteriniz tutuluyor sizin. Ahireti bilmem ama bu dünyada fırıldaklıkta ustasınız. Adamlık bir ötenizde olsa gitmezsiniz. Sevgi dolu tertemiz yüreklere eksen bitmezsiniz. Bozuk parayla benim gözümde kuruş etmezsiniz. Haysiyetsizlik hisselerinin yükseldiği borsada ustasınız. Ne kimseye haksızlık ettim, ne vazgeçtim hak yolundan. Ne birine namussuzluk ettim, ne ihanet ettim aşk yolunda. Öldürün beni söylediklerimde bir tane yalan bulun da. Ama yine de korkuyorum ben.

Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.